0: dikkidi dik dikkidi dikkidi dikkidi dikkidi dikkidi dikiro dikiro dikiro
1: dikiro dikiro dikiro